Mide mebgil ar gecelenin kaliti mide gedini kibliçiniz ka hlengi naşil uzlerim so lungtinga davang şidungur hlengi zamanı düçüze gronin karmı kiliwani hlengine da şidunlerim çikududur deş uzlerim ma biyomşi gormen midil eskul kunze gag labrabramen sirin somosi kristonu cinçaksunba kalama dromokraci geveşepten Tüme yönden mermin malamını ngoğum malam sanasa.